şu grup sesten Deli Divan. Zülfikar elimde rapi Julius'tur. Sodom Gomorrelik papirüstür. Her bakımdan afaroz edilmelik bir pürüzdür. Dümencilerde lafta dürüsttür. E tabi dürüsttür, en dülüstür. Yörüktü yollara gene dökülürüzdür. Joziyar'da iz bırak teneffüstür.

gerek bu kapı sinüstür. Dehlizde şah meranım hipotenüstür. Nazı venüstür veya uranüstür. Bak bu denli bet kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkesi küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken türüzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Bata kemer okaliptüse firuzdur. Şiraz'a paf küfe bonk zıvana pilaruzdur. Esselam velhasıl iş bin Aleksan kulunuzdur.

Direkt kavatma tiplerin kırılsın hatırı. İşkembede biriktirme tırışkaları geviş getir. Aç da pançodan bir verse oku terse çat geliştir zati. Düz kontak hayat su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler conta yanıklarına gebe. Göçebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından halleyancıya keyif kaçırdı. Küçüldü çapçaper biçildi kaftan atılıdan sülük. Sümürge kumteper çalıntı.